Yelelen norit, lasumes yerkere hınçel, şiknele aşkarı hırit, patrastes yete kez kançel, aşkarı zgumes şöpore, zıngume anuş, zgumem sırtis meç tıpume alik aralik, aryune nerans, vor yelelen seg, gönumen depkyankı galin.